Yesu'nun ama tanı rine onu şorba çedi Allah. Petsik solmiz bracayım avzenul abidini piyak pocuk seyo.